taşta değerli pay. Şu diyesi torasat yine kon narkotik ki bu diye şu. Spas ki nun ispas. Şespa.